0: Bunu dinler mi?
1: Bunu da
2: Informed Ulan Delta, the capital of the Mongolian People's Republic.